her bölgesel meselelerini açabilirsiniz. Sonunda rehberin alabilirsiniz.